şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Şimdi yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gocunma o zaman, olur mu? Yani

Hem yolda hem sahnede tam gaz eğlence. MotoFest başlıyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali MG Afyon MotoFest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Üstelik harika konserler de bu festivale eşlik ediyor. Emre Fel, Sefo, Demet Akalın, Emre Alcı, Pentagram, Ceza, Murat Boz ve daha birçok sanatçı MG Afyon MotoFest'te. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da. Organizasyon Türkiye Motosiklet Federasyonu. Resmi Radyo Spor.

0: Kamu spotu.
1: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

aşk sevdiğinin yanında işte. Kimi zaman dile gelip aşk dudaktan kalbe akmak ister. Yar, ara beni arada bir sesini duyur. Yoksa bu ayrılıklar hep de.

Tan Taşçı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 21 Ağustos Çeşme Açık Hava Tiyatrosu, 5 Eylül Ankara Ata Kongrezyum Teras, 9 Eylül Eskişehir Kent Park Festival Alanı, 12 Eylül Konya Selçuklu Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi, 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: The Mix. Favori parçaların ard arda seninle.
1: Bana bir şeyler anlat. Canım çok sıkılıyor. Bana bir şeyler anlat, anlat. İçim içimden geçiyor.

0: Ajda Pekkan, Serdar Ortaç, Can Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, Eitiz, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
1: Fulya Öztürk'ün sunumuyla Akıl Çemberi bugün 20.45'te CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.
2: Reklam.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul az bulutlu, sıcaklık 33 derece, Ankara açık güneşli 34, İzmir güneşli 37, Antalya açık güneşli 33, Trabzon parçalı bulutlu 30 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 41 derece olarak ölçülüyor.
2: Bazen bir hissi unutmazsın demiştin. O ne demekti?
3: Kendinden bir şeyler sakladığını anlayan Teoman'ın yapacakları merak konusu.
2: Siz benden bir şey saklıyorsunuz, o içerideki de size yardımcı oluyor.
4: Seni ta Bodrumlara kadar getirip her şeye rağmen burada kalmana sebep olan şey ne?
3: Leyla sorusuna cevap bulabilecek mi?
4: Demir kim?
5: Çocuk kardeşini arıyormuş. Siz de yerini biliyormuşsunuz. Çok zamanımız yok. Ben size harfleri göstersem, siz bana gözünüzle işaret etseniz olur mu?
3: Aras, Serhat'ın söylediği harflerden bir sonuca varabilecek mi?
2: Ne söyledi? Dinliyorum.
6: A var, O var, bir de M var.
3: Daha 17 yeni bölümüyle yarın akşam saat 20'de sadece Kanal D'de.

0: bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Cool Wool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos.
1: Yataşla mutlu uykular. Umran Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi.

0: de bulacaksın.
1: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye 1 ile 31 Ağustos tarihleri arasında seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
2: Reklam.

Sıradaki şarkı aşktan yananlara, güneşten yananlara, tatil için yanıp tutuşanlara gelsin. Güneşe doğru sürenlere, valizini hazırlayanlara ve tabii ki tüm yaz severlere gelsin. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil Budur hissi.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

Önemli. Heyecan verici. Eğlenceli. Bilgilendirici. Vazgeçilmez. Bazen de tamamen gereksiz

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı

0: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul az bulutlu, sıcaklık 33 derece, Ankara açık güneşli 34, İzmir güneşli 37, Antalya açık güneşli 33, Trabzon parçalı bulutlu 30 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 41 derece olarak ölçülüyor.
2: Via Karavan haftalık rotayı sunar.
3: Haftalık rotamızda istikamet Gökçeada. Türkiye'nin en büyük adası olan Gökçeada, geniş plajları ve doğal yapısıyla kamp ve karavan turizmi açısından öne çıkan en önemli rotalardan biri. Adanın farklı koylarında konaklama imkanı sunan alanlar, uzun süreli yolculuklar için uygun ve keyifli bir ortam oluşturuyor. Deniz ve doğayı bir arada keşfetmek isteyenlere Gökçeada rotasında keyifli yolculuklar.
2: Via Karavan haftalık rotayı sundu.

0: 9 Ağustos Kuşadası Altın Güvercin Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
5: Avea çok iyi ya, çok iyi ya Avea.
6: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye 1 ile 31 Ağustos tarihleri arasında seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
7: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Serdar Ortaç, Can Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, Arci ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: İngiliz Onda yılın en düşük fiyatı devam ediyor. Tek kişilik pikeler 299, çift kişilikler 399 lira. Detaylar İngiliz On mağazaları ve online'da.
3: İngiliz On farkı var.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

0: Radyo D Hava Durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul az bulutlu, sıcaklık 33 derece, Ankara açık güneşli 34, İzmir güneşli 37, Antalya açık güneşli 33, Trabzon parçalı bulutlu 30 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 41 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
2: Hem yolda hem sahnede tam gaz eğlence. MotoFest başlıyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali MG Afyon MotoFest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Üstelik harika konserler de bu festivale eşlik ediyor. Emre Fel, Sefo, Demet Akalın, Emre Avcı, Pentagram, Ceza, Murat Boz ve daha birçok sanatçı MG Afyon MotoFest'te. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da. Organizasyon Türkiye Motosiklet Federasyonu. Resmi radyosu.

0: Stabil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: İngiliz Onda yılın en düşük fiyatı devam ediyor. Tek kişilik pikeler 299, çift kişilikler 399 lira. Detaylar İngiliz Onda mağazaları ve online'da.
2: İngiliz Onda farkı var.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.

0: Stabil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Günlüğünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: kaçırmayın.
1: Reklam.
2: Kamu spotu.
3: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok

0: yaz. Mutluluğun ritmi seninle. Seninle.
1: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle.
2: Merhabalar, biz Mavi Gri. En iyi şarkılarımızla Radyo D'deyiz.

0: Via Karavan haftalık rotayı sunar.
1: Haftalık rotamızda istikamet Gökçeada. Türkiye'nin en büyük adası olan Gökçeada, geniş plajları ve doğal yapısıyla kamp ve karavan turizmi açısından öne çıkan en önemli rotalardan biri. Adanın farklı koylarında konaklama imkanı sunan alanlar, uzun süreli yolculuklar için uygun ve keyifli bir ortam oluşturuyor. Deniz ve doğayı bir arada keşfetmek isteyenlere Gökçeada rotasında keyifli yolculuklar.
0: Via Karavan haftalık rotayı sundu.
2: Radyo D.
0: Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB+'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın

0: Plus.
1: Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
2: Reklam.
3: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
4: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
5: Avea çok iyi, çok iyi Avea.
6: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Serdar Ortaç, Can Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
7: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

0: reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil Budur hissi.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
0: Reklam.
7: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
8: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
7: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
9: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
10: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
11: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22-24 arası.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil

0: Bazen bir hissi unutmazsın demiştin. O ne demekti?
1: Kendinden bir şeyler sakladığını anlayan Teoman'ın yapacakları merak konusu.
0: Siz benden bir şey saklıyorsunuz. O içerideki de size yardımcı oluyor.
2: Seni ta Bodrumlara kadar getirip her şeye rağmen burada kalmana sebep olan şey ne?
1: Leyla sorusuna cevap bulabilecek mi?
3: Demir kim?
4: Çocuk kardeşini arıyormuş. Siz de yerini biliyormuşsunuz. Çok zamanımız yok. Ben size harfleri göstersem, siz bana gözünüzle işaret etseniz olur mu?
1: Aras, Serhat'ın söylediği harflerden bir sonuca varabilecek mi?
0: Ne söyledi? Dinliyorum.
5: A var, O var, bir de M var.
1: Daha 17 yeni bölümüyle yarın akşam saat 20'de sadece Kanal D'de.

0: performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Siz en iyisi bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Cool Wool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos.

0: elde eden dersin. İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa, bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya. Story atar atmaz sana like atana. Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye. Tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin?
1: Kime gelsin?
0: Radyo de. Hayatın içinde her zaman seninle. Her zaman seninle.
2: Reklam.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Günlüğünün 24 saati.
5: Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: kaçırmayın.
1: Mutlu yıllar, yataşla mutlu yıllar.
2: Siz en iyisi bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Coolwool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos.

misin? Sıradaki şarkı aşktan yananlara, güneşten yananlara, tatil için yanıp tutuşanlara gelsin. Güneşe doğru sürenlere, valizini hazırlayanlara ve tabii ki tüm yaz severlere gelsin. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle.

0: hem yolda hem sahnede tam gaz eğlence. MotoFest başlıyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali MG Afyon MotoFest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Üstelik harika konserlerde bu festivale eşlik ediyor. Emre Fel, Sefo, Demet Akalın, Emre Alcı, Pentagram, Ceza, Murat Boz ve daha birçok sanatçı MG Afyon MotoFest'te. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da. Organizasyon Türkiye Motosiklet Federasyonu. Resmi radyo sponsoru Radyo D.
1: Günlüğünün 24 saati.
2: Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti. Ödülü kazandı, tekrar kastıma bindi. Kastım, kastım, kastım.
3: 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye 1 ile 31 Ağustos tarihleri arasında seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
2: Ağustos fırsatlarıyla tok sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
3: İngiliz On'da yılın en düşük fiyatı devam ediyor. Tek kişilik pikeler 299, çift kişilikler 399 lira. Detaylar İngiliz On mağazaları ve online'da.
4: İngiliz On farkı var.
5: Reklam.
6: Radyo D.
7: Radyo D Top 20.
8: 20 numara.
9: Ben sana...

sahiplerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı

0: Top 20.
1: 20 numara.
0: Betül Demir ve yayınladığı son şarkısı Yüzlü Kıyı'ya bu hafta 20 numaradan yeni giriş yaptı.
2: Yüzlü kıyıya varmadı garip kalbim, süslemedim hiç, olduğu gibi sevdim.
1: 19 numara.
0: Cenk Eren bir basamak yükseldi. 19 numarada Kopsun Kıyamet.
3: Al benden emanet, istersen ziyanet. Göğsümde durmasın bu kalp, kopsun kıyamet.
1: 18 numara.
0: Yeni albümünden De Dubluman düeti ve Emir Can İrek. Sehven'le 18 numarada.
4: Yes, bu cihandan yar varsa, tabutum bin bir parça.
1: 17 numara.
0: Manifest'in son şarkısı Toz Pembe bu haftanın 17 numarasıydı.

0: 15 numara.
1: İrem Dinici bu hafta iki basamak yükseldi. 15 numarada. Durum çok acil.
2: Yaktım. Senin için gemileri yaktım. Ben uğruna neler atlattım. Yok mu o kadarcık hakkım?
0: 14 numara.
1: Yonca Lodi ve Murat Güneş'ten İncir Ağacı haftanın 14 numarası.
2: Zindana çevirdin gittin. Evimi ocağımı.
0: 13 numara.
1: Blok 3 ve sebebi var. Bu hafta listemizin 13 numarasındaydı.
2: Benim hatam.
0: Numara.
1: Mabel Matiz iki basamak daha yükseldi bu hafta. 12 numarada. Umrum dışı.
2: Yavrum bu dertler benim. Ben bütün boy boy. Çekinme var da yerin çıkar. Bir de sen koy.
0: 11 numara.
1: Ve bu haftanın en yüksek yeni girişini yapan parça. Salih Bademci'den bir cover. Yürü Ya Kulum haftanın 11 numarası.

Radyo'da Top 20. Radyo'da Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: İngiliz Onda yılın en düşük fiyatı devam ediyor. Tek kişilik pikeler 299, çift kişilikler 399 lira. Detaylar İngiliz On mağazaları ve online'da.
3: İngiliz On farkı var. Reklam.
4: Radyo D. Radyo D Top 20.
2: 7 numara.

0: 9 numara.
1: Bengü ve Ümit Sayın işbirliği. Ya sen gidip de bu hafta 9 numarada.
2: Ya sen gidip de uzaklara bensizliğe alışırsan.
0: Ya sen 8 numara.
1: Tam Taşçı bu hafta aynı yerini koruyor. 8 numaradaydı. Gidişat.
2: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
0: 7 numara.
1: Yalın bu hafta 3 basamak yükseldi. 7 numaradaydı akşamüstü.
2: Söz üzerime düşeni yaparım. Seni bulup buralardan.
0: 6 numara.
1: Derya Uluğ 1 basamak yükseldi ve 6 numarada. Şımarık.

0: 5 numara.
1: Ve bu hafta hızlı yükseliş kaydeden bir başka parça. Kıyamam. Sibel Can ve APO 5 numarada.
2: Yalan sana kıyamam. Yalanım yok. Dokunamam. Bir sen varsın.
0: 4 numara.
1: Elif Buse Doğan'dan Yangın Yeri bu haftanın 4 numarasıydı.
0: Numara.
1: Mela Betel bir basamak daha yükseldi. 3 numarada. 2 tas çorba.
2: Ne bilen, ne gören, ne duyan, duysa da fark etmez inanla bir an ömür.
0: 2 numara.
1: Önceki haftalarda listemizin zirvesindeydi. Bu hafta ise 2 numarada karşımızda. Manifest ve Ajda Pekkan'dan Hileli. Ve geldik zirveye. Radyo'da Etap 20'de bir numaramız bu hafta değişti. İşte zirveyi ele geçiren şarkı Ara Beni ve Hadise Tap 20'de haftanın bir numarası.

0: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul hafif yağmurlu aralıklı güneşli, sıcaklık 32 derece. Ankara açık güneşli 33, İzmir güneşli 38, Antalya parçalı bulutlu 34, Trabzon hafif yağmurlu aralıklı güneşli 28 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 40 derece olarak ölçülüyor.
2: Via Karavan haftalık rotayı sunar.
3: Haftalık rotamızda istikamet Gökçeada. Türkiye'nin en büyük adası olan Gökçeada, geniş plajları ve doğal yapısıyla kamp ve karavan turizmi açısından öne çıkan en önemli rotalardan biri. Adanın farklı koylarında konaklama imkanı sunan alanlar, uzun süreli yolculuklar için uygun ve keyifli bir ortam oluşturuyor. Deniz ve doğayı bir arada keşfetmek isteyenlere Gökçeada rotasında keyifli yolculuklar.
2: Via Karavan haftalık rotayı sundu.

0: 9 Ağustos Kuşadası Altın Güvercin Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: Günün 24 saati. Önümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti. Ödülü kazandı, tekrar kastıma bindi. Kastım, kastım, kastım.
4: 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

0: Reklam.
1: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

Şimdi yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gücün mü o zaman, olur mu?

0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul hafif yağmurlu aralıklı güneşli, sıcaklık 32 derece. Ankara açık güneşli 33, İzmir güneşli 38, Antalya parçalı bulutlu 34, Trabzon hafif yağmurlu aralıklı güneşli 28 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 40 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
2: Tam Taşçı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 21 Ağustos Çeşme Açık Hava Tiyatrosu. 5 Eylül Ankara Ata Kongrezyum Teras. 9 Eylül Eskişehir Kent Park Festival Alanı. 12 Eylül Konya Selçuklu Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi. 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Tour.

İstanbul'un Festivali, İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı, şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Serdar Ortaç, Can Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.

0: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul hafif yağmurlu aralıklı güneşli, sıcaklık 32 derece. Ankara açık güneşli 33, İzmir güneşli 38, Antalya parçalı bulutlu 34, Trabzon hafif yağmurlu aralıklı güneşli 28 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 40 derece olarak ölçülüyor.
2: Via Karavan haftalık rotayı sunar.
3: Haftalık rotamızda istikamet Gökçeada. Türkiye'nin en büyük adası olan Gökçeada, geniş plajları ve doğal yapısıyla kamp ve karavan turizmi açısından öne çıkan en önemli rotalardan biri. Adanın farklı koylarında konaklama imkanı sunan alanlar, uzun süreli yolculuklar için uygun ve keyifli bir ortam oluşturuyor. Deniz ve doğayı bir arada keşfetmek isteyenlere Gökçeada rotasında keyifli yolculuklar.
2: Via Karavan haftalık rotayı sundu.
4: Bazen bir hissi unutmazsın demiştin. O ne demekti?
5: Kendinden bir şeyler sakladığını anlayan Teoman'ın yapacakları merak konusu.
4: Siz benden bir şey saklıyorsunuz, o içerideki de size yardımcı oluyor.
6: Seni ta Bodrumlara kadar getirip her şeye rağmen burada kalmana sebep olan şey ne?
5: Leyla sorusuna cevap bulabilecek mi?
6: Demir kim?
7: Çocuk kardeşini arıyormuş. Siz de yerini biliyormuşsunuz. Çok zamanımız yok. Ben size harfleri göstersem, siz bana gözünüzle işaret etseniz olur mu?
5: Aras, Serhat'ın söylediği harflerden bir sonuca varabilecek mi?
4: Ne söyledi? Dinliyorum.
8: A var, O var, bir de M var.
5: Daha 17 yeni bölümüyle yarın akşam saat 20'de sadece Kanal D'de.
9: Reklam. Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend, bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum.

kamu spotu. Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

0: Radyo D. Öncelikli yayın.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Hem çok sevdiğiniz yıldızlar, hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce Buğda dinle. Radyo D ile keşfet.

programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Kıymetli dinleyicilerimiz, burası Radyo D104. Şimdi Yavuz Hakan Tok ile Yeter Ki Müzik Olsun programını dinleyeceksiniz.

0: hangimiz zaman zaman hiç düşünmeden yollara düşmeyi, şehri terk etmeyi, bağları çözmeyi aklından geçirmemiştir ki? Ama işte öyle ha deyince de yollara düşülmez. Çünkü bunun geride kalanları var, işi, gücü, sorumlulukları var. Maddi zorlukları ona keza. Olsun, yine de hayali bile güzeldir yollara düşmenin. Radyo D'desiniz ve Radyo D'de Yavuz Hakan Tokla Yeter Ki Müzik Olsun bir kez daha başladı. Yeter Ki Müzik Olsun'un Yavuz abi köşesinde bugün Didem Buğday'ı ağırlıyoruz. Oyunculuk eğitimi aldı, oyunculuk yaptı ama müzikten de vazgeçmedi. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan yeni şarkısıyla müzik yolculuğunu sürdüren Didem Buğday'la hepsini konuşacağız. Mevzu 80'lerde, bugün 80'li yılların turistik şarkıları var. Marmaris'ten Bodrum'a, Çeşme'den Kuşadası'na şöyle bir dolaşacağız ve dahası Antalya'da mutlu bir Hollandalı hayal edeceğiz. Solistler geçidinde Türk hafif müziği, Türk halk müziği ve Türk sanat müziğinin sevilen solistleri şarkılarını seslendirmek üzere stüdyomuzda hazır. Takdimcimiz Elhan da onları takdim etmek için hazır. Sıralarını bekliyorlar. Kavurmetrik köşemizde geçen hafta olduğu gibi bu hafta da Fransızların ünlü mü ünlü yıldızı Sylvie Vartan'dan şarkılar ve o şarkıların Türkçe versiyonlarını dinleyeceğiz. Ve Yeter Ki Müzik Olsun Kuyruklu Yıldızlar köşesinde bugün Erkin Koray var. 7 Ağustos 2023 tarihinde kaybettiğimiz Erkin Koray'ı dillere marş olmuş, hafızalara kazınmış şarkılarıyla yad edeceğiz.
1: Yeter ki müzik olsun.

Naşide Göktürk çekip giden sevgilinin ardından ona özlemini yine yeniden yollara düşsek diyerek ifade ediyordu. E tabii yollara düşmek güzeldir ama yanında sevdiğinle yollara düşmek daha da güzeldir, ona şüphe yok. Hani demiş ya Sıla, kafa nereye biz oraya. İşte o hesap. Bir de tam tersi bir durum var ama. Sevdiği yüzünden kendini yollara vuran, yollara düşen de var. Bakın Esmera'ya, ben bende değilim diyor. Yollara düştüm senin yüzünden diyor mesela. Yollara düşmek bazen can sıkıcı da olabiliyor demek ki.

Bazen de yollara düşmek keyfi değil, mecburidir. Misal, bir sebeple başka bir şehre taşınmak zorunda kalır insan. Olur ya bir ayrılık, çözümsüz bir anlaşmazlık sonrası bir daha karşılaşmamak için terk eden veya edilen sevgiliyle, eşle ya da dostla. Yine düşülür yollara. Bazen geri dönmemecesine düşülür hatta. Düştüm ben yollara. Küstüm ben onlara. Ferhat Göçer.

0: Yeter ki müzik olsun da birazdan Yavuz abi köşesi var. Burada kalın.
1: Yeter ki müzik olsun.
2: Yavuz abi merhaba.
3: Yavuz abi merhaba.
4: Yavuz
3: abi.
4: Merhabalar Yavuz abi.
5: Merhaba Yavuz abi.
3: Merhabalar Yavuz abi.
2: Yavuz abi merhabalar. Nasılsın?
4: Yavuz abi.
3: Selamlar Yavuz abi.
6: Merhabalar Yavuz
5: merhabalar
6: abi.
5: Yavuz abi.
2: Yavuz abi selamlar.
4: Yavuz
5: merhabalar
4: abi.
5: Merhaba. Yavuz abi.
2: Merhaba Yavuz abi.
7: Merhabalar Yavuz abi.
5: Merhaba Yavuz abi.
4: Merhaba Yavuz abi.
2: Yavuz abi merhaba.
8: Yavuz abi selamlar.
4: Yavuz abi.
6: Merhaba Yavuz abi.
5: Merhabalar Yavuz abi.
4: Selamlar Yavuz abi.
5: Yavuz abi. Olmazsan olmaz Yavuz abi.

0: Didem Buğday söylüyordu Ayaz. Didem Buğday'ın 2024 yılında yayınladığı bu şarkının söz ve müziği Kaan Kamitoğlu'na, düzenlemesi Gürsel Çelik'e aitti. Radyo D'de Yavuz Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun devam ediyor. Programımızın bu bölümünde Yavuz abi köşesi var. Bakalım bugün bana kim Yavuz abi diyecek?
1: Merhaba Yavuz abi, ben Didem Buğday.
0: Merhaba Didem, nasılsın?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Teşekkür ediyorum. Didem, az önce dinlediğimiz şarkı Ayaz senin ilk teklindi ve 2024 yılında yayınlanmıştı.
1: Evet, ilk teklim.
0: Öncelikle bilmeyenler için biraz anlatır mısın? O ilk tekliğe gelene kadar neler yaptı Didem Buğday? Müzik yolculuğu nasıl başladı, nasıl devam etti?
1: Tabii ki. Ben aslında konservatuvar oyunculuk bölümü mezunuyum. Oyunculuk kökenliyim aslında. Daha sonra okuldan mezun olduktan sonra zaten şarkı söylemek hep vardı. Çocukken işte gitar, böyle klarnet falan, hani enstrüman deneyimlerim de oldu. Oyunculuk yaparken eş zamanlı sahne almaya başladım. Daha sonra bu işi böyle profesyonelleştirmek istediğime karar verdim aslında. Sonrasında işte Kaan Kamitoğlu var, çok yakın arkadaşım. Bu yolda işte söz beste, ilk Ayaz şarkısına sahip işte söz bestesi. Onunla birlikte böyle bir yola girdik aslında. O bana söz beste yazıp veriyor, işte aranje yapıyor bazı şarkıları. Ben aynı şekilde söz beste yapıyorum. Sonrasında çıkan sahici, işte şu an yeni çıkan sahici de bana ait söz bestesi. Dediğim gibi yani böyle bir aslında sahne alarak başladım müzik yolculuğuma. Daha sonra böyle bunu artık profesyonelleştirmek istediğime karar verip bununla ilgili daha çok emek harcayıp daha çok çalışmaya başladım aslında.
0: Evet, aslında uzunca bir zamandır hem oyunculuk yapıyorsun hem şarkı söylüyorsun.
1: Evet.
0: Az önce sen de söyledin, gerçi eskiden biri vardı müzikte, hayallerimde, ama böyle aynanın karşısına geçer ya çocuklar, hani kendini bir şarkıcıya benzetir ya da bir oyuncuya. Sende hangisi daha ağır basıyordu, oyuncu mu şarkıcı mı?
1: Şöyle, ben de küçükken aslında oyunculuk biraz daha ağır basıyordu. Çünkü ben oyun yazıyordum ve böyle apartmanda, köşem apartmanıydı apartmanımızın adı. Apartmanda ben tiyatro festivalleri düzenleyip apartmandaki çocuklara rol verip her sene tiyatro oyun çıkartıp apartmandaki komşularımıza böyle ufak bir bilet karşılığında onlara böyle bir şeyler izletiyorduk. Hatta o biletlerle de finalde işte evlilik yıldönümü olan bir komşumuz bir şey varsa onlara pasta alıp böyle bir kutlama yapıyorduk. Bu böyle 2-3 sene devam etti. Bayağı bir festivale döndü böyle hani apartmanımızda. O yüzden oyunculuk tabii ki çok daha ağırdı. Yani ben okuldaki öğretmenlerimin bile evde böyle gelip işte kıyafetlerini benzetip bir şeyleri böyle taklitlerini yapıp işte sürekli bir şeyler oynardım kendi kendime. Ama bir yandan eş zamanlı olarak tabii ki böyle aynanın karşısına geçme değil, ama şeyi çok iyi hatırlıyorum. Yani yorganın altında gizli gizli şarkı söyledim böyle ilk sesim güzel olduğunu fark ettiğim anı. Böyle bir, aa bir dakika, güzel geliyor kulağa dediğim bir anda oldu. O yüzden böyle aslında eş zamanlı, yani oyunculuk daha büyük bir tutkuydu tabii ki çocukken. Ama müzik de eş zamanlı ilerliyordu. Dediğim gibi işte gitar çalmaya denedim, klarnet çalmaya denedim. Şimdi piyano çalmaya çalışıyorum bir yandan falan. O yüzden daha eş zamanlı ilerliyordu. Ama şimdi tabii bugün de müzik daha ağır basan bir tutku haline dönüştü.
0: Peki ikisini bir arada yürütmek mi istiyorsun, yoksa işte biri daha ağır basar mı önümüzdeki günlerde?
1: İkisini bir arada yürütmeyi tabii ki çok isterim, ama bir yandan da birine odaklanıp orada daha hızlı ilerlemeyi de istiyorum. Çünkü ikisine bölünmek çok da aslında hani istiyorum, ama birazcık hayal de olabilir bir noktada. Çünkü birine yoğunlaşmak daha sağlıklı olur gibi geliyor. Şu an için müziğe yoğunlaştım. Müzikten ilerliyorum, ama ileride tabii ki oyunculuğu rafa kaldırdım demek değil bu. Yani birbirini besleyen de iki dal olduğu için ileride oyunculukla ilgili bir şey olursa tabii ki yine yapabildiğim kadar yapmaya çalışacağım. Bir arada yürütmeyi tabii ki isterim, ama tabii böyle bazen çok mümkün gelmiyor ilerlediğimiz süreçte. Umarım olur, ama şu an müzik tabii ki ilk plan.
0: Evet, ikisi de aslında ayrı ayrı çok mesai isteyen işler.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bir arada yürütmek de biraz zor, ama sen bu aralar müziğe ağırlık verdim dedin ve geçtiğimiz günlerde yeni bir şarkın yayınlandı.
1: Evet.
0: Birazdan o şarkıdan bahsedeceğiz ve dinleyeceğiz o şarkıyı, ama bu senin yayınlanan ikinci şarkın oldu bildiğim kadarıyla Ayaz'dan sonra. 2024'ten 2026'ya neden bu kadar uzun bir ara?
1: Aslında şöyle, biz 2024'te de Ayaz'ı şöyle bir şekilde çıkarttık. İşte bir dizi vardı o zamanlar, Ayaz'ın Sonu Güneş diye. Ve oraya istendi ve biz bir anda o yola girdik. Yani daha ben kafamda ne zaman şarkı çıkartacağım falan oralara hazır değilken bir anda isteniyor mu, tamam hadi hemen yapalım gibi bir yola girdik. Sonrasında da işte aslında o şarkı çıktıktan sonra kendi imkanlarımızla Kaan'la birlikte, işte Kaan'ın aranje ettiği, birlikte yazıp çizdiğimiz şarkılar çok oldu ama ya bir türlü o imkanı sağlayamadık bir şekilde. Yani bazen işte manevi imkan, işte maddi imkanlar da olabiliyor şarkı çıkartma sürecinde.
0: Tabii.
1: O imkanları bir türlü bir şekilde sağlayamadık. Ama şöyle oldu. Finalde işte Sony ile birlikte bir yol yürümeye başlayınca hemen harekete geçtik. İşte çok güzel insanlarla tanıştık oradan. Ama şöyle bir avantajı oldu. Bu iki senede çok şarkı birikti. Yani aslında biz beklerken boş durmadığımız için, yani Kaan da ben de öyle, hani çok üretmeyi seven ve hani hadi çalışalım hemen bir şey yapalım insanları olduğumuz için bu iki senede güzel şarkılar birikti. Belki doğru zaman şimdiydi diyorum şimdi için. Hani belki de beklememde bir fayda vardı, hani karşıma güzel bir imkan çıktı. O yüzden aslında hani hayırlısı şimdiymiş diyebileceğim bir soru olacak bu sanırım.
0: Aslında hem oyuncu olup hem de şarkı söyleyebilenler için en ideali müzikaller, böyle müzikli oyunlar. Var mı bir hayalin?
1: Aslında ben zaten bir tiyatro oyununda oynuyordum, yani direkt müzikal diyemeyiz ama işte BKM'nin Hücreler oyununda oynuyordum. Engin Günaydın'ın yazıp yönettiği bir oyun.
0: Evet.
1: Bu oyunda ben şarkıcıyı oynuyordum aslında, yani bir buçuk sene kadar oynadık. Orada aslında böyle bir deneyimim oldu, yani hem orada oyunculuk yaptım hem de oyunun bütün şarkılarını ben söylüyordum. Ve çok keyifliydi, tabii ki tadı damağımda kaldı. O yüzden ilerleyen süreçlerde bir müzikalde oynamayı tabii ki çok çok isterim, yani hani çok da keyifli ama o da tabii ki bir şey, yani bir dal, ayrı bir dal ve hani onun eğitimini alan bir sürü insan var, müzikal okuyan. Ben hani tiyatro eğitimi aldığım için belki o kadar hani oralara gitmekte şu an hani hazır hissetmiyorum kendimi. Bir hayal tabii ki bu. Umarım bir gün bu da olur. Çok isterim yani müzikallerde oynamayı. Çok da severim.
0: Peki o zaman Hücreler'den bahsetmişken o oyundan bir şarkı dinleyelim şimdi. Veda'yı dinleyelim.
1: Tabii ki.
0: Sonra biraz daha oyun hakkında konuşalım istiyorum.
1: Tamam.

0: Didem Buday söylüyordu Veda. Hücreler adlı tiyatro oyununun şarkılarından biriydi bu ve söz ve müziği Tolga Çebi tarafından yazılmıştı. Didem Buday bugün yeter ki müzik olsun da Yavuz abi köşesinin konu. Didem, nasıl bir tecrübeydi hücreler senin için? Az önce biraz bahsettin ama biraz açalım orayı istiyorum.
1: Tabii ki. Yani ben zaten bu projeyi duyduğumda işte audition göndermemi istedi menajerim. İnanılmaz heyecanlandım çünkü hani kadro müthiş. Zaten Engin abi benim böyle hayran olduğum bir oyuncu. Bir yönetmen, senarist aynı zamanda. Çok heyecanlandım. İşte audition'ı yolladım. Sonra ikinci aşamaya çağrıldım. İkinci aşamada da şu istendi. Yani bir şey oynayacağız ama bir yandan da eğer şarkı söyleyebiliyorsak bir şarkı da söylememiz. Hatta enstrüman çalabiliyorsak bir enstrümanımızla eşlik edip kendimize o şarkıyı söylememiz istendi. Ben de girdim işte ikinci aşamasına, oynadım filan. Daha sonra bir de gitarla böyle güzel bir tatlı sevdiğim şarkıyı söyledim onlara. Sonra bana şarkıcı hücre rolünü onlar teklif etti. Yani ben aslında onun için gitmemiştim. Sonrasında işte provalar çok güzel geçti. Oyun süreci çok güzel oyuncularla tanıştım. Yani Engin abi işte öyle, Cengiz abi vardı, onlar keza öyle. Bir kere Engin abiyle aynı sahneyi paylaşmak çok keyifliydi. Evet. Yani hani sürprizlerle dolu ve bir şey öğreniyorsun. Sadece baktığında bile bir şey öğreniyorsun. O yüzden turnelere gittik, işte Ankara'ya gittik, İzmir'e gittik falan. Yani müthiş bir deneyimdi benim için. BKM çok güzeldi hani yapım olarak. Çok iyi hissettirdi her zaman bizi orada. Unique'de oynuyorduk, sahnemiz çok güzeldi. Ve tabii ki şey benim için ilk bir deneyimdi. Yani belki 1200 kişiye şarkı söyledim orada canlı. Bütün oyunlarda canlı söylüyordum. O aslında çok güzel bir deneyim oldu. Yani sahne alıyorum ama henüz daha 1200 kişilere söylediğim bir sahnem olmadı. O yüzden hücreler benim için şey oldu yani, tabii bunun bir provası oldu ve 1200 kişiye canlı söylediğim ilk an, yani premier anını unutamıyorum hani heyecandan. Sesim titriyordu ama sonrasında çok alıştım.
0: Evet, hücreler gerçekten senin için çok büyük bir tecrübe olmuş anladığım kadarıyla. Dönelim müziğe tekrar. Müzik dünyası malum çok kalabalık ve bu aralar kafası da çok karışık. İşte yakın geçmişte arabesk, rap, trap alıp yürümüştü. Şimdilerde boy band, girl band furyası var. Bu kalabalık içinde sen kendine nasıl bir yol açmak istiyorsun müzikte?
1: Şöyle ya, aslında hep üretmek istiyorum ya. Orada kilit orada gibi hissediyorum yani. Hani ben sürekli kendim söz beste üretip kendi yolumu çizmek istiyorum aslında. Yani bir şekilde hani özgün olup kendi yolunda. Oranın önünü öyle açmak istiyorum. Yani çalışmayı çok seviyorum çünkü hani bu anlamda. O yüzden ben bolca üretip, yani ceplerimi doldurup o şarkıları en iyi şekilde çıkartıp dinleyiciyle buluşturmak istiyorum aslında. Çünkü hani zaten güzel bir iş yapıldığında o bir şekilde oralardan sıyrılıp çıkıp kendini gösterebiliyor. Dolayısıyla ben böyle hani her zaman işimi özenip güzel şekilde yapmak istiyorum ki bir şekilde oralardan sıyrılıp kendi özgünlüğümü koruyabileyim aslında.
0: Hem müziğe ağırlık verdiğini söyledin bu aralar, hem de bir sürü cepte şarkı var, hazır bekleyen şarkı var dedin. Zannediyorum bundan sonra yeni şarkılar ardı ardına gelecek senden.
1: Evet evet, yani şu an ikinci şarkının aranjesi bitti bile, hatta mix master da bitti. İkinci şarkı da hazırda bekliyor şu an. O da Ağustos sonu gibi çıkacak tahminimce. Sonrasında yine işte Eylül, Ekim, böyle hani her ay olacak şekilde çıkartabileceğimiz, işte en az aralık neyse o şekilde çıkartıp devam edeceğiz. Çünkü evet, dediğiniz gibi sizin de şey, cepler dolu. Bekliyor, hepsi bekliyor çıkmayı şu an.
0: Evet, yeni çıkan şarkılar listesinde bu aralar sıklıkla Didem Buday ismini göreceğiz anlaşılan.
1: Evet.
0: Peki gelelim yeni şarkına. Bu defa söz ve müziği de sana ait. Az önce senin de söylediğin gibi Sahici şarkının ismi. Nedir bu şarkının hikayesi sende?
1: Bu şarkıyı ben geçen yaz yazdım. Ve bu şarkı böyle çok şeydi, işte hani günümüzde böyle işte WhatsApp'ta bir şey sessize alma, işte sosyal medyada bir şeyleri sessize alma muhabbeti vardı. Ben de böyle bir gün evde kaydettim nakaratını sadece. Sonra bir iki arkadaşıma dinlettim. Ben şey düşünüyordum hani, böyle bakın ya, WhatsApp'ta sessize aldım falan var ya, ben de sessize aldım kalbimi diye böyle bir hani şaka yollu bir şey yapmıştım aslında. Onlar böyle dinleyip şey yaptılar ya, Didem bu çok iyi duyuluyor hani böyle. Bu olabilir bu arada, farkında mısın? Ben de hadi ya falan oldum böyle. Sonra işte Kaan'la da paylaştım falan. Hepsi böyle direkt hemen buna bir giriş yazıyorsun. Bunun üstüne düş, gerçekten bu olabilir dediler. Ben de böyle bir sonradan evet ya, çok güzel dilime dolanıyor. Böyle bir kıpır kıpır ediyor içimi falan dedim. Ona hemen bir giriş yazdım falan filan. Ve böyle çıktı şarkı. Birazcık da böyle şey bir dönemde, biraz kafamın karışık ve zorlandığım bir dönemde. O dönemde böyle o duygular eğlenceli bir melodiye döndü ve böyle öyle çıktı içimden. Hemen ben de hızlandırıp süreci üstüne düşmüş oldum şarkının.
0: Peki hadi onu dinleyelim ve onunla sana veda edelim. Didem Buday söyleyecek Sahici. Didem, çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığın için.
1: Ben çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum.
0: Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kal.
1: Görüşmek üzere.

Radyolarının başındaki kıymetli dinleyenlerimiz ve stüdyomuzdaki siz saygıdeğer konuklarımız. Yeter ki müzik olsun solistler geçidinde bir kez daha beraberiz. Ben Elhan. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Bugün solistler geçidine çok yeni bir toplulukla başlayacağız. 7 yetenekli gençten oluşan bu topluluk kısa bir süre önce bir yarışma sonucu kuruldu ve ilk teklisini yayınladı. Evet, Kıraş'tan bahsediyorum. Kıraş'ın kelime anlamı hoşlanılan, beğenilen, hayranlık duyulan kişi. İsmiyle müsemma Kıraş'ın daha şimdiden geniş bir hayran kitlesi oluştu bile. Kuvvetli alkışlarınızla kendi adını taşıyan şarkısını seslendirmek üzere Kıraş sizlerle.

Crash topluluğuna çok teşekkür ediyoruz ve bu yetenekli gençlere müzik yolculuklarında başarılar diliyoruz. Sıradaki solistimiz Ayla Balyemez. Sanatçımız geçtiğimiz aylarda Yeter Ki Müzik Olsun'da Yavuz Abi köşesinin konuğu da olmuştu. Bugün bize en yeni şarkısıyla geldi. Şarkısının ismi Delikanlı. Huzurlarınızda Ayla Balyemez.

Ayla Bal Yemez'e çok teşekkür ediyoruz. Vedalar üzücüdür değil mi sevgili dinleyicilerimiz ve kıymetli konuklarımız? Hepimiz hayatlarımızda birilerine veda etmek zorunda kalmışızdır. Ondandır ki veda şarkıları hep yüreğimizi burkar. İşte Anıl Emre Daldal öylesi bir şarkı yazmış. Herkes bir gün gider, her şey bir gün biter. Belki bu veda üzer, diyor şarkısında. Birlikte dinleyelim mi? O halde alkışlarınızla Anıl Emre Daldal'ı mikrofon başına davet ediyorum.

Anıl Emre Daldal'a çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta solistler geçidinde Türk halk müziği yok mu dediğinizi duyar gibiyim. Olmaz olur mu efendim? İşte tam da şimdi bir türkü dinlemenin zamanı. Niyazi

Emre'den alınan, Ahmet Günday tarafından derlenen bir Manisa Gördes türküsü dinleyeceğiz bugün. Odam kireç tutmuyor, kumunu karmayınca. Bu güzel türküyü bize Samuray Gökçe eşliğinde Seda Yavuz seslendirecek. Alkışlarınızla.

Seda Yavuz ve Samuray Gökçe'ye çok teşekkür ediyoruz. Ve solistler geçidimizin sonunda her zaman olduğu gibi yine Türk sanat müziği var. Efruz'a gelecek efendim ve beste ve güftesi Necip Mirkelamoğlu'na ait Nihavend makamında bir eser seslendirecek. Şu güzeller güzeli yar gibi geldi bana. Gözlerinde bir mana var gibi geldi bana. Bir müsait zamanda, mesela saat 10'da, buluşalım kordonda, der gibi geldi bana. Efruz'a geliyor, alkışlar mıyız efendim?

0: Efuze'ye çok teşekkür ediyoruz. Solistler geçidi burada sona erdi. Haftaya tekrar görüşünceye değin. Esen kalın efendim. Solistler geçidi.
1: Yeter ki müzik olsun da birazdan bir kuyruklu yıldız görünecek. Burada kalın.
0: Yeter ki müzik olsun.

Erkin Koray 24 Haziran 1941 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İlk müzik eğitimini piyano eğitmeni olan annesi Vecihe Koray'dan aldı. Peşi sıra gitar çalmayı öğrendi ve lise yıllarında ilk grubunu kurdu. İlk plağını 1962 yılında doldurdu ama bu plak 1966 yılında piyasaya sürüldü. Askerliğini yapıp bitirdikten sonra Almanya'ya giden ve bir süre orada yaşayan Erkin Koray bu sayede müzikte yeni akımları keşfetme şansını yakaladı. Türkiye'ye döndüğünde o artık dünyayı kasıp kavuran beat müziğinin Türkiye'deki yegane temsilcisiydi. 1967 yılında yayınlanan Kızları da Alın Askere, Erkin Koray'ın geniş kitlelerce tanınmasını sağlayan ilk şarkı oldu.

Müzikte yeni keşiflere, denemelere çok açıktı Erkin Koray. Evet, rock'tı. Yerine göre underground'tı, psikodelikti ama yeri geliyor, türküyü de, Türk sanat müziğini de, arabeski de geçiriyordu bu müzik türlerinin içinden. Bu onu benzersiz kılıyordu. Yağmur, Hor Görme Garibi, Şaşkın, Fesuphanallah gibi denemeleri halkta büyük karşılık buldu.

70'lerde farklı gruplarla birlikte müzik yapan Erkin Koray 80'lerde artık tek başınaydı. 80'ler boyunca 6 albüm yayınladı. Ekonomik zorluklar yaşıyor, bu durum zaman zaman müziğine de yansıyordu. Bildiğini okuyan biriydi çünkü. Kurallara uymayan, oyunu kuralına göre oynamayan, yel değirmenlerine savaş açmayı göze alabilen biriydi Erkin Koray. Tıpkı müziği gibi kendisi de nevi şahsına münhasırdı. Aşk

90'lar gelip çattığında eski popülerliği kalmamıştı Erkin Koray'ın. Hayranları hala eski şarkıların peşinde koşar, onu dinlemeye devam ederken 90'ların ilk yarısını sessizlikle geçirdi. 1996 yılında yeni bir albüm yaptı ama dönemin pop furyası içinde fazla dikkat çekmedi. Erkin Koray'ın eski şarkıları, albümleri sürekli yeniden basılıyordu o günlerde. 1999 yılında son albümünü yayınladı.

bazen hayatın tam içindeydi. Ülkede olan bitenle ilgili görüş bildiriyor, televizyonlarda sahnelerde gözüküyor derken birden sessizliğe gömülüyordu. Hayatının son yıllarını bir süre önce gidip yerleştiği Kanada'da geçirdi ve 7 Ağustos 2023 tarihinde Kanada'da hayata gözlerini yumdu. Ondan geriye sesi ve şarkıları kaldı. Erkin Koray bir kuyruklu yıldızdı. Aradan yıllar geçse de parlaklığını hiç yitirmeyecek bir kuyruklu yıldız.

Doğduğu 8 yaşına kadar yaşadığı Bulgaristan'ı terk etmek zorunda kalan ve ailesiyle Fransa'ya göç eden Sylvie Vartan, yıllar sonra doğduğu topraklar özlemini bu şarkıyla anlatmıştı. Şarkının adı olan La Maritza, Meriç Nehri'nin ta kendisiydi. Radyo D'de Yavuz Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun devam ediyor. Kabrometre köşemizde bu hafta, geçen hafta olduğu gibi yine Sylvie Vartan şarkıları ve onların Türkçe versiyonları var. Dinlemekte olduğunuz La Maritza 1968 yılında yayınlanmış ve büyük bir hit olmuş. Türkiye'de de çok sevilmişti. Şarkının farklı Türkçe versiyonları yapıldı. Onlardan birini dinleyeceğiz şimdi. Sezen Cumhur Önal'ın yazdığı Türkçe sözlerle Ayten Atman söylüyor. Sen artık beni düşünme.

Aytin Altman bu şarkıyı 1969 yılında plak yapmıştı. Aynı yıl Ajda Pekkan da farklı Türkçe sözlerle aynı şarkıyı plak yaptı. Sözler bu defa Feyzi Epçioğlu'nun kaleminden çıkmıştı. Ay doğarken, Ajda Pekkan.

Abrakadabra. Silvi Vartan 1969'da plak yaptı. 1970'te ise Fikret Çeneş'in yazdığı Türkçe sözlerle Ajda Pekkan söyledi. Tek yaşanır mı?

60'ları kasıp kavuran YY müziğinin Fransa'daki öncülerinden biri de hiç kuşkusuz Sylvie Vartan'dı. Bir yandan romantik baladlar, şansonlar, öte yandan 70'lerin ruhuna uygun eğlenceli şarkılarla Sylvie Vartan o günlerde fırtına gibi esiyordu. 1974 yılında plak yaptığı Şengeleng de onun hit şarkılarından biri olmuştu. Şarkının Türkçe versiyonu Ertan ve Funda Anapa ikilisi tarafından seslendirildi. Türkçe sözleri Ali Kocatepe yazdı. Şarkının adı ve nakarasındaki tekrarlar değişmedi. Şengeleng.

0: Mevzu 80'ler. Şinanayda yavrum şina şinanay. Şinanayda
1: şinanay hopa şinanay. Şinanay şinanay. Türkiye evvelezel bir turizm cennetiydi. Doğası, denizi, kumu, güneşi hep turist çekmişti ülkeye ama ne de olsa 80'lerde iletişim imkanları bu kadar yoktu. Turistik şehirlerimizi, beldelerimizi, illerimizi, ilçelerimizi daha fazla tanıtmalıydık. Peki ne yapmalıydık? Şarkı yaptık mesela. Gayet de işe yaradı. Anladınız siz onu. Mevzu 80'ler.

Bodrum'un bugünkü Bodrum olmasında, bu kadar popüler kalmasında Halikarnas balıkçısından sonraki ikinci etken bu şarkı olabilir. Bodrum'un bakir ve ıssız zamanlarında bestelenmiş bu şarkı, 1984 yılında Mazhar Fuat Özkan tarafından plak yapıldı ve herkesin diline bir Bodrum'dur düştü.

80'lerde Bodrum kadar popüler bir başka tatil yöresi de Marmaris'ti. Az Banu Alkan Serpil Çakmaklı filmi çekilmedi. Diskoteklerde, plajlarda çılgınca eğlenen gençler, doyumsuz doğal güzellik ve pırıl pırıl deniz az çekmedi kendisine bizi. Atilla Atasoy deseniz o zaten Marmarisliydi. Memleketine bir şarkı yapmasın mıydı? Yaptı. Onu dinleyeceğiz şimdi. Marmaris, Atilla Atasoy.

Atilla Atasoy Marmaris'tiydi ama Coşkun Sabah Kuşadası nüfusuna kayıtlı değildi. Onun Kuşadası'yla bağı orada yaşadığı bir aşkla başlamış ve nihayetinde ona bir şarkı yazdırmıştı. Denizi, kumu, güneşi bir yana Kuşadası'nda bir hatıra bırakmış. Herkes bu şarkıdan nasibini alabilirdi.

Çeşme'de zamanla geleneksel hale gelecek Çeşme Festivali ya da o günlerdeki adıyla Çeşme Deniz Şenliği ilk kez 1982 yılında yapılmış, dinlediğiniz şarkı da o festival için yapılmıştı. Aynı günlerde TRT'nin siyah beyaz tek kanallı televizyonunda hemen her gün turistik görüntüler eşliğinde bir şarkı yayınlanıyordu. Düşünün, Antalya'da mutlu bir Hollandalı diyordu şarkıda. Düşünüyorduk, Hollandalılar şarkıdan bir şey anlamıyorlardı belki çünkü Türkçeydi ama biz memleketimizin bir turizm cenneti olduğuna kıyasıya ikna olmuştuk. Çağrı, Suavi Kara İbrahimgil.

Ve böylece bugün de Yeter Ki Müzik Olsun'un sonuna geldik. Ben Yavuz Hakan Tok. Beni Yavuz Hakan Tok kullanıcı adıyla Instagram, X, Facebook ya da YouTube'da bulabilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. O güne dek vedaima. Şarkılar hayatınızda hep olsun. Müziksiz kalmayın. Hoşçakalın.

Latin modu, nostalji dolu. Zaman tüneli, Radyo D'de.

0: İzmir'deki evi kapattık. Annem artık burada. Buradaki eve hiç gelemedi. Kısmet olmadı. Seni hiçbir evde bulamayınca bazen panik oluyorum. Sonra diyorum ki bir odanız var ya sana.
1: Akılda senin fikirde.

yansıma oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gücün o zaman olur mu? Yani